Yaşit Rumca ikrolü ben Siyonli Kuzda Sivarus Kaçuke Movi Ulişes Lamas Kuçes Tah

Radyo Dardimendis ekskluzivi. Vincedzeps i spoulops ipove. Radyo Dardimendis. 9 7 1.

0: Radyo Dertimendis ekskluzivi.
1: Vincecebs is Paulops ipove. Radyo Dertimendi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli, Dardimandiki.